gece koyuyordum sabah kalkamam. Gece koyuyordum sabah kalkamam. Bedavi geldi dönem.